0: Büyük bir dişi abone olun.
1: Bilmiyorum.
0: 10 West at the 216 on Mississippi Tech Hotel, Echo Echo, 640, it's a red Chevy Trailblazer.
1: Oh.